Dünya kadi, dünya kagwanga diano sitama. Dünya no pojuru kacha. Dünya dünya kolon kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dünya na nga sabali. Nima dokora ite kola bada dünya na. Nima dokora ite akli.